Değerli dinleyenler, şimdi de dünya haberlerine bakalım kısaca. ABD ordusu İran'a ait füze sahalarını ve mayın yerleştirmeye çalışan botları hedef alarak ülkenin güneyine yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini ve İran güçlerinin oluşturduğu tehditlere karşı birlikleri korumayı amaçladığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı ABD ordusunu ateşkesi ağır bir şekilde ihlal etmekle suçladı. Bakanlık, İran İslam Cumhuriyeti hiçbir kötülüğü cevapsız bırakmayacaktır ifadesini kullandı. İran devrim muhafızları da ABD ordusunun ateşkesi ihlallerine karşı misilleme yapma hakkı olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmak için aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin İbrahim anlaşmalarına katılması gerektiğini açıkladı. Trump, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim anlaşmalarını imzalamasının zorunluluğunu vurguladı. İbrahim anlaşmaları Trump'ın ilk başkanlık döneminin sonunda İsrail ile bazı Arap devletlerinin ABD arabuluculuğunda diplomatik ilişkilerini normalleştirmeyi amaçlayan bir üslupla kaleme alınmıştı. İlk olarak Eylül 2020'de İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında ikili anlaşmalar imzalandı. Bunlara işte İbrahim anlaşmalarının başlangıcı. Bunun ardından Sudan Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme niyetini beyan etti. Ancak ülkede iç savaş çıkması sebebiyle imzalar atılmadı. Bu ülkeleri Aralık 2020'de Fas izledi. Böylece İsrail ile Fas arasında diplomatik

diplomatik bağları bulunan Kazakistan da Kasım 2025'te İbrahim anlaşmalarına dahil oldu. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmelerinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mutabakatlara ilişkin açıklama yaptı. Ayrıca iki ülkenin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda ortak hedeflerini teyin ettiklerini bildirdi. İki lider ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla ABD-Çin ticaret ve yatırım kurullarının oluşturulmasına da karar vermişti. Evet, kısa dünya haberlerimizi dinlediniz ve bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Hüseyin Kuset günaydın diyor. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar. İyi yayınlar diliyorum. Ahmet Cemal Polat da izliyor bizleri. Ona da hayırlı bayramlar ve Beatles'ı Yaşlılar Kurulu üyelerinin de bayramını kutlayalım. Ve sıradaki şarkıyı da bu isimlerini şimdi söylediğim dinleyicilerimiz için dinletelim. Ali Osman Mertun'a ve Selma Mehmet Ali'ye de gönderelim. Ayrıca Ahmet Ali'nin isteği üzerine bu şarkı Fatma Ahmet Ali Beyköylü'ye de gitsin. Fatma Beyköylü'ye gitsin. Bizi devamlı dinliyor Fatma ablamız.

Dış basında Kıbrıs, değerli izleyenler ve radyo dinleyicileri. Aydınlık gazetesinde şöyle bir haber. Enosisçiler oy katladı. Güney Kıbrıs'taki seçimler Rum siyasetindeki dengeleri değiştirdi. Merkez partiler oy kaybederken Nazi hayranı Elam 3. parti oldu. İsrail, NATO ve Kıbrıs tartışmaları seçimlere damga vurdu. Rum halkının yarısı İsrail'le ilişkilerden memnun değil diye de bir yazı var bu gazetede. Seçim sürecinde İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki güvenlik politikaları da öne çıkan başlıklardan biriydi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son yıllarda İsrail ve Yunanistan ile savunma ve enerji alanlarında ilişkilerini geliştirmesi seçim kampanyalarında sık sık gündeme taşındı. Politis gazetesi gündeme taşıdı. Politis gazetesi tarafından yapılan ankette katılımcıların %52'si Rum hükümetinin savaş politikasından memnun olmadığını ifade etti. AKEL Genel Sekreteri Stefano Stefano da seçim sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'den gelebilecek bir saldırı durumunda bizi İsrail koruyacak anlayışı bir hayaldir dedi. Stefano Kıbrıs için en iyi koruma Kıbrıs sorununun çözümüdür ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya katılmaması gerektiğini de belirten Stefano, NATO Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı koruyabiliyor mu diye sordu. Ve Karar Gazetesi'nde bir haber, ona da bakalım. Karar Gazetesi'ndeki haber, Güney Kıbrıs'ta aşırı sağ 3. konuma yükseldi diyor Karar Gazetesi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yapılan Temsilciler Meclisi seçimlerinde Merkez Sağ Demokratik Seferberlik Partisi DC sandıktan birinci çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre DC oyların %27.2'sini alarak 17 sandalyeyi korudu. Solcu AKEL ise %23.9 oyla ikinci sırada yer aldı. Seçimin en dikkat çekici sonucu aşırı sağ Ulusal Halk Cephesi'nin Elam'ın yükselişi oldu. Elam %10.9 oy alarak 3. parti konumuna çıktı ve sandalye sayısını 4'ten 8'e yükseltti. Merkezci Demokrat Parti de %10 oyla 8 milletvekilliği kazandı. Sandık, geleneksel partilere duyulan tepkinin büyüdüğünü de gösterdi. Eski Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis'in yolsuzluk karşıtı alma hareketi %5.8 oyla Avrupa Parlamentosu üyesi ve YouTube fenomeni Fidias Panayiotou'nun Doğrudan Demokrasi Partisi ise %5.4 oyla parlamentoya girmeyi başardı. Sonuçlar 2028 başkanlık seçimi öncesi siyasi dengelerin parçalandığını ve Christodoulidis yönetiminin parlamentoda yasa geçirmesinin zorlaşabileceğini gösteriyor diyor Karar Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yine aynı konu, Christodoulidis'e seçmenden uyarı diye veriyor haberi Cumhuriyet Gazetesi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde önceki gün yaklaşık 500.000 seçmenin 56 milletvekilini belirlemek için sandık başına gittiği seçimlerde Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis'i destekleyen partiler güç kaybetti. Yunanistan'da
yasaklanan aşırı sağcı Altın Şafak'ın uzantısı olarak görülen Yunanistan'la birleşme yanlısı Ulusal Halk Cephesi ELAM, oylarını artırırken yolsuzluk karşıtı yeni hareketler ve sosyal medya fenomenlerinin kurduğu oluşumlar da parlamentoda temsil hakkı kazandı, diyor. ELAM 2021'deki %6.8'lik oyunu bu seçimde %11'e çıkarttı diye veriyor Cumhuriyet Gazetesi. Yeni kurulan ve ilk defa seçime katılan ALMA Partisi %5.8 oy oranıyla meclise 4 milletvekili gönderirken sosyal medya fenomeni İsrail karşıtlığıyla bilinen Fidias Panayotu liderliğindeki Doğrudan Demokrasi Kıbrıs'ta %5.4 oy alarak Temsilciler Meclisi'nde 4 milletvekilliği kazandı. Bir Gün gazetesinde yine Güney Kıbrıs'ta aşırı sağ sıçradı başlıklı bir haber görüyorum. Bu haberin Bir Gün gazetesinin haberinde ne diyor? Şöyle diyor: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde pazar günü parlamento seçimlerinde Muhafazakar Demokratik Birlik birinci sıradaki, yani DISI, birinci sıradaki konumunu korusa da kan kaybetti. Ana muhalefetteki Komünist Emekçi Halkların İlerici Partisi AKEL oylarını artırarak ikinci sırada gelirken oy patlaması yapan aşırı sağcı ELAM üçüncü sıraya yerleşti diye veriyor haberi. Yeni Çağ gazetesinde de aynı konuda haber var Kıbrıs'la ilgili. Yani Kıbrıs'ın dış basında nasıl görüldüğünü okuyoruz buradan zaten. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi oylarını ikiye katladı diye veriyor haberi. Kıbrıs Haber Ajansı'nın bir haberi: Rauna, Brüksel'deki Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Avrupa İşleri Müsteşarı Marilena Rauna, 26 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi toplantısına başlangıç edecek, diyor. Resmi açıklamaya göre toplantıda 18-19 Haziran 2026'da yine Brüksel'de gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi hazırlıkları ele alınacak. Zirvede Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler, yeni çok yıllı mavi çerçeve, AB'nin rekabet gücüyle stratejik özelliğinin güçlendirilmesi ışığında küresel ekonomik zorluklar, Avrupa savunma ve güvenliği, göç ve Avrupa sömestri gibi kritik konuların tartışılması bekleniyor. Evet. Panayotu Avrupa Parlamentosu'nda kalacağını açıkladı. Amesi Demokratia, Doğrudan Demokrasi lideri Fidias Panayotu, milletvekili ilan töreninde yaptığı açıklamada partisinin meclise girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisinin Avrupa Parlamentosu'nda kalacağını belirtti. Panayotu, APD Avrupa Parlamentosu'nda bir temsilciye sahip olmanın parti için daha önemli olduğunu söyledi. Kıbrıs ve Hindistan muhasebe örgütleri arasında stratejik ortaklık kuruldu. Kıbrıs Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği, Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis'in Hindistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında dünyanın en büyük meslek örgütlerinden Hindistan Serbest Muhasebeciler Enstitüsü ile bir işbirliği mutabakatı imzaladığını öğrendik. Kıbrıs AB uzay teknolojileriyle arama kurtarma kabiliyetini test etti. Avrupa Birliği Uzay Günleri 2026 etkinliklerinde Avrupa Birliği kapsamında Larnaka'daki arama kurtarma koordinasyon merkezinde bir tatbikat gerçekleştirildi. Araştırma
İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı'nın desteklediği tatbikatta Avrupa Birliği Uydu ve Navigasyon Sistemi Galileo'nun hayat kurtarmadaki rolü ve Kıbrıs'ın bölgesel güvenlikteki önemi vurgulandı. Evet, dış basında yer alan Kıbrıs'la ilgili haberler bunlardı değerli dinleyenler. Evet, bizleri Ahmet Salcı da izliyor, Roman Safif Mapolar izliyor. Kendilerine iyi bayramlar dileyerek bir şarkıyla seslenelim.

Evet değerli dinleyenler, yayınımız devam ediyor. Saat 10.30'a yaklaştı. 10.25'i gösteriyor tam olarak. Bir yorum. Bir siyasi partide tartışma olur, kurultay olur, fikir ayrılığı olur, hesaplaşma olur. Bu arada Ahmet Cuma, Wheels Cemiyeti üyelerine 2 Haziran Salı günü saat 1'de 36 Berry Road Thomas Town adresindeki lokalinde bir bayram yemeği verilecektir. Yeni üye olmayı isteyenler de ziyafete katılabilir diyor Ahmet Polat, Ahmet Cemal Polat. Evet, Wheels Cemiyeti üyelerine 2 Haziran Salı günü saat 1'de Berry Road adresindeki 36 Berry Road adresindeki Thomas Town adresindeki lokalde bayramlaşma yapılacak ve bayram yemeği verilecektir. Evet, devam edelim. Bir siyasi partide tartışma olur dedik. Kurultay olur, fikir ayrılığı olur, hesaplaşma olur. Ama bütün bunların yeri mahkeme koridorları ve polis barikatları değil, sandık, örgüt ve parti iradesidir. Hele söz konusu parti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi ise bu tablo sadece bir parti içi mesele olarak görülemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına polis dayanması bu ülkenin demokrasi hafızasında derin bir yaradır. O kapı sıradan bir bina kapısı değildir. O kapının ardında Kurtuluş Savaşı'nın iradesi vardır. Cumhuriyetin kuruluş aklı vardır. Halkçılık vardır, laiklik vardır. Egemenliği saraylardan alıp millete veren büyük devrimci ruh vardır. Böyle bir partinin polis zoruyla, biber gazıyla, kırılan kapılarla, mahkeme kararlarının gölgesinde tartışılır hale getirilmesi hazmedilemez. Bunu kabul etmek yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'nin demokrasi birikimine de haksızlıktır. Bir koltuğa dönüşün yolu örgütün rızasından değil de polis gölgesinden geçiyorsa, orada artık siyaset değil, ağır bir meşruiyet krizi vardır. Bir partinin iradesi delegelerin oyuyla değil de mahkeme kararlarıyla yeniden biçimlendirilmek isteniyorsa, orada demokrasi değil, siyasal mühendislik kokusu vardır. Bugün yaşananlara yalnızca CHP içindeki kavga diye bakmak büyük saflık olur. Bu tablonun arka planında İktidarın yıllardır muhalefeti parçalama, itibarsızlaştırma ve kendi gündemine hapsetme siyasetinin izleri açıkça görülmektedir. İktidarın istediği şey bellidir. CHP halkın sofrasını konuşmasın, emeklinin çaresizliğini konuşmasın, gençlerin umutsuzluğunu konuşmasın, yoksulluğu, adaletsizliği, hukuksuzluğu konuşmasın, kendi kapısının önünde kavga etsin, kendi evinin içinde yorulsun, kendi seçmeninin umudunu kendi tartışmalarında tüketsin. İşte asıl oyun budur. Muhalefet sandıkta yenmekte zorlanan, muhalefeti sandıkta yenmekte zorlanan anlayış, onu yargı kararlarıyla, polis gölgesiyle ve iç gerilimlerle yıpratmak istemektedir. Bu ülkenin muhalif seçmeni artık bu filmi defalarca gördü. Partileri bölerek, liderleri yıpratarak, örgütleri birbirine düşürerek, seçmenin umudunu kırarak, siyaset dizayn etme alışkanlığı bu ülkeye çok şey kaybettirdi. Bugün de aynı oyun sahnelenmek isteniyor. Ama bu kez bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni örgütün iradesini yok sayan hiçbir müdahaleyi
içine sindirmez. Bizim durduğumuz yer bellidir. Biz Özgür Özel'in yanındayız. Bugün Özgür Özel'in yanında durmak sadece bir genel başkanın yanında durmak değildir. Bugün Özgür Özel'in yanında durmak, kurultay iradesinin, değişimin, örgüt emeğinin, sandığın ve halkın umudunun yanında durmaktır. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde yeniden halkla temas kuran, sahaya inen, örgütün sesini büyüten ve Türkiye'ye değişim duygusunu yeniden hatırlatan çizgisini temel etmektedir. 2024 yerel seçimlerinde halk bu değişim iradesine güçlü bir karşılık vermiştir. CHP yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Rahatsızlık da tam buradan başlamıştır. İktidar karşısında özgüveni yükselmiş, halkla bağı güçlenmiş, geleceğe yürüyen bir CHP görmek istemiyor. Onun görmek istediği CHP, mahkeme kapılarında bekleyen, kendi içinde yorulan, seçmenine umut değil kaygı veren bir CHP'dir. Biz buna izin vermeyiz. Atatürk'ün kurduğu parti, eski hesapların gölgesinde küçültülemez. Cumhuriyeti kuran irade, polis zoruyla teslim alınacak bir bina seviyesine indirgenemez. CHP'nin tarihi, kişisel hesapların, kırgınlıkların ve koltuk hırslarının taşıyamayacağı kadar büyüktür. Bugün mesele sadece kimin genel başkan olacağı meselesi değildir. Bugün mesele CHP'nin geleceğe mi yürüyeceği, yoksa geçmişin karanlık hesaplarına mı mahkum edileceği meselesidir. Bugün mesele parti iradesinin mi kazanacağı, yoksa iktidarın işine gelen kaosun mu derinleşeceği meselesidir. Biz cevabımızı açıkça veriyoruz. Polis zoruyla parti binası işgali hazmedilemez. Kurultay iradesinin yok sayılması kabul edilemez. Atatürk'ün partisinin bu hale düşürülmesi sineye çekilemez. CHP seçmeninin umudu mahkeme dosyalarının arasına sıkıştırılamaz. Bu yüzden Özgür Özel'in yanındayız. Bu yüzden değişimin yanındayız. Bu yüzden sandığın ve örgütün iradesinin yanındayız. CHP'nin kapısını polisle açtıranlar şunu unutmamalıdır. Kapılar zorla açılabilir. Binalar zorla boşaltılabilir. Tabelalar indirilebilir. Fotoğraflar sökülebilir. Ama halkın gönlünde kurulan meşruiyet polis zoruyla yıkılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu hafızasıdır. O hafızaya gaz sıkılamaz, o hafıza barikatla kuşatılamaz. O hafıza mahkeme kararlarıyla teslim alınamaz. Ve tarih bugün kimin demokrasiden, kimin sandıktan, kimin örgütten, kimin de İktidarın karanlık oyunlarına hizmet eden kaostan yana durduğunu tek tek yazacaktır. Bizim yerimiz bellidir. Atatürk'ün kurduğu partinin onurunun yanında, CHP örgütünün iradesinin yanında, halkın değişim umudunun yanında, Özgür Özel'in yanındayız diyor Ertan Yurderi. 25 Mayıs 2026 tarihli gazete yorumunda. Süleyman Gökkaya izliyor bizleri. Süleyman Gökkaya'ya da merhaba diyelim. Melbourne'a döndüyse hoş geldin diyelim. Halil Katriye Hüseyin'e de ve Süleyman Gökkaya'ya da sıradaki şarkıyı armağan edelim. Sıradaki şarkımız ne?

0: Acep şu yerde var mı ola şöyle garip bencileyin, bağrı başlı gözü yaşlı şöyle garip bencileyin. Gezerim Rum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu, çok istedim bulamadım şöyle garip bencileyin. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler kalmasın şöyle garip bencileyin. Söyler dilim ağlar gözüm, gariplere gönül özüm. Meğer ki gökte yıldızım şöyle garip bencileyin. Nice bu dert ile yanam, ecel ile bir gün ölem. Meğer ki sinimde bulam şöyle garip bencileyin. Bir garip öldü diyeler, 3 günden sonra duyalar. Soğuk su ile yuyalar şöyle garip bencileyin. Hey Emrem Yunus biçare, bulunmaz derdine çare. Var indi gez şardan şara, şöyle garip bencileyin. İster idim Allah'ı, buldum ise ne oldu? Ağlar idim dünü gün, güldüm ise ne oldu? Erenler meydanında yuvarlanır top idim, padişah çevganında kaldım ise ne oldu? Erenler sohbetinde deste kızıl gül idim, açıldım ele geldim soldum ise ne oldu? Alimler, ulemalar medresede bulduysa, ben harabat içinde buldum ise ne oldu? Üşüt Yunus'u üşüt, yine deli oldu hoş. Erenler manisine daldım ise ne oldu? Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize güler var. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun. Gafil ne bilsin, hakkı sever var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur. Geçidi yoktur, derin sular var. Girdik bu yola aşk ile bile, gurbetlik ile bizi salar var. Her kim merdane gelsin meydana, kalmasın cana, kimde hüner var? Yunus sen bunda meydan isteme, meydan içinde merdaneler var. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz yumup açmış gibi. Uş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem olanını benzetmişler ekinciye. Kimi biter kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele, hak şarabın içmiş gibi. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, ab-ı hayat içmiş gibi. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadi olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez. Bir dem dilinden dür döker, dertlilere derman olur. Bir dem çıkar arş üzere, bir dem iner tahte sera. Bir dem sanasın katredir, bir dem taşar umman olur. Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere. Bir dem varır deyre girer, İncil okur ruhban olur. Bir dem gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılır. Bir dem girer kibrevine, Firavun ile Haman olur. Bir dem döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahfile. Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur.
1: Evet değerli dinleyenler, mistik yazarımız, şairimiz Yunus Emre unutulmaz. Onun şiirlerinden birkaç tane dinledik. Bizi Orhan Mehmet izliyor. Orhan Mehmet'e de Süleyman Gökkaya'ya da merhaba diyorum. Ve sıradaki şarkıyı tüm canlarım, tüm güzel insanlarım için dinletiyorum. Hepimiz için.

çok kısa olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarına, başlıklarına bakalım. Halkın Sesi gazetesinde sürmanşette bir haber var. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı başarıya attı. Isparta'daki en iyi keskin nişancı timi yarışmasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı timleri ikinci ve üçüncülüğü, onur timleri kategorisinde üçüncülüğü almayı hak kazandı. Evet, en iyi atıcılıkta ikinci ve üçüncülük. Halkın Sesi gazetesinin ön sayfasındaki başlık, Kuzey Kıbrıs en cazip yatırım merkezi olabilir diyor. Kuzey Kıbrıs'ın en büyük turizm yatırımcısı Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kuzey Kıbrıs'ın iklimi, denizi, güvenliği, stratejik konumu, bağımsız yargısı ve yaşam kalitesiyle büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğru politikalarla bölgenin en güçlü yatırım ve yaşam merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Kıbrıs gazetesinde sürmanşette Rum kesimindeki haberlerle ilgili aşırı milliyetçiler güç kazandı diyor ve CTP'den Özel'e tam destek. CTP Genel Başkanı Sıla Usarincirli, yıllardır demokrasinin, hukukun, üstünlüğünün ve sosyal adaletin teminatı olmuş bir çatı altında partilerin karşı karşıya gelmesi ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesi hepimiz açısından endişe vericidir dedi. Vatan gazetesinde sürmanşet, ceza mahkemeleri usulü yasası meclisten geçti. Hapis yerine para cezası verilecek tabii ki bazı suçlara. Yeni Bakış gazetesi, İncirli müsaade etmeyeceğiz. Üstel kimsenin basın özgürlüğünü kısıtlamıyoruz dediğini yazıyor. Diyalog gazetesinde esnaf mutsuz başlığı var. Hayat pahalılığı üzerine esnafın da mutsuz olduğunu, satışların yapılamadığını söylüyor. Avrupa gazetesinde kara para, muhaciret affı ve şimdi de peşkeş yasası. Tufan Erhürman tarafından meclise geri gönderilen ve bir daha görüşülmesi istenilen yasa oy çokluğuyla dün meclisten geçti. 3500 dönüm orman arazisi peşkeş yasalaştı diyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne eğitim kampüsü kurulması amacıyla 3500 dönümlük orman arazisinin devri geçiyor bu haberde. Ve Güneş gazetesinde sürmanşet, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki devletli çözüm vizyonu doğrulanmıştır diye veriyor haberi değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden izleyenler. Programımızın da son 5 dakikası içerine girmiş bulunuyoruz. Bir şarkıyla devam edeceğiz ama programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz dedik ve şarkımızı Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Ve Erdal Hasan Bedavacı günaydın diyor. Hayırlı yayınlar size.
Herkese hayırlı bayramlar dileriz Türkiye, Kapadokya'da. Gez gez, dolaş, ye iç eğlen, keyfine bak Erdal.